0: Leta mi başanyatlara usur.
1: Temiz insan, temiz dünya.
2: Denizi temizle, dünya nefes alsın.
3: Suyumuzu tüketmeyelim, geleceğimizi tüketmeyelim.
4: Çöpe atmayın, geri dönüşüme atın.
5: Çevreyi kirletmek, geleceği yok etmek.
6: Koruyun, dünyamızı kurtarın.
7: Sosta planet isas.
8: Sosta tiki, sosta tiki, sosta tiki.
9: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών.